perdeler örtük. Odalar, odalar karanlık ışıklar sönük. Çaresiz, çaresiz ayrıldım boynum bükük. Ölmek, ölmek istedim ama